gözü çölensin garipsinler yan. Kucat muhalud nasır isper yan. Şenki estvalı bir gel yan. Şenze holud memin her yan.